0: Aleyküm.
1: Merhaba.
0: Kur'an Türk Hastan Akbalı.
1: Leave you on solo.
0: Thank you, thank you.